0: Yen aku
1: karo sapa, Mas?
0: Karo Mbak Yeni lho, kangen
1: aku. Yeni aku?
2: Iya, Yeni Mas.